Vinicio Junior harashi yedekirni le serebhoy awi asti da vaziyo mitmani yedez dawa. Vinicio Junior yasteri bradiri de çengeci rabirdu yanaki ke Real Madrid asti baro khrabun roştu ala roi juli nav yariga u koltolar kirdinawa. Rojnavi marka blavi kirdu to ke leste da saraki buni Vinicio Junior musogar nama wale pekati Real Madrid agar le sarab u asti khrabi berdawan be. Marka aşkar şi kirdu Vinicio hafta le doi hafta ziyatir yani şahane na umed da kauta amsata au asti peşkajna kirdu ka çawari le dekri. Dupati şi kirdu to ke khose morni Rainer Arami khuyadiz da u harashi yedekirni Vinicio daka agar nagara to sar asti na yamakri. La da hatu da.

nişa dinleyen. Reklam Kazancı ki berdavam, mamalı ki khera, nasandini ki başi kalakantan lay emeye. Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali Spede u Spede FM, peywandib kan bam jmara. 0571-940-9999 0550-423-11-11

ay göre hemen çesfe ve damıza ve kalesir şarege peygamberi Kursu sallallahu aleyhi ve sellem ve o cühudu khabatemen beferu narva ve halki rezu kadri mamasayi kuy bizane ve kulena ve latakan itira ve bayekhe ve mamasayi ve cönüşünani peygamberan selami kuyen de serbi. Kuy göre akıbeti hemen kert.